0: Ben şu son için tekrar edersen.
1: Seventeen,
2: Ashman and Easter Day. Edward Paul Zebra 139 EPZ 139.
1: Copy and stop.